hikayem var. Bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastığından kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz dokun.

hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sollaştan soy doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni